0: başlamadık olmadı.
1: Kim olacak? O da parayla kovalarını?
0: Benim de bu kovalarla sancağı değil de parayla bir kovalarını. Vallahi biz başımızda gibi bir yolda da parayla alınır. Harcaydı ki yahu. En kötü sancağı bu. Ben de parayla kovalarını. Biz başımızda gibi bir yolda veriyorum. Bana bir daha olacak. Biz de bir daha doğru devam edeceğim. Bir daha devam edeyim. Karın bulacağım. Karın bulacağım. Vallahi bir daha.

40 odcina si herkesi. Hatırlattı antrasyon yapısını. Bütün kapıdanın tri sarki yarıştığından bir lağın sınavdaki tatı çevreye bu parça yüzüne kısaltılık koşu abi. Rapsal çakrama tatlarına alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp alıp al

0: ortalara girmeye bu sefer durmayın.
1: Bu ne kadar garip olacak?
0: Kim olacak? Baba, hazırlığı kalabalık.